0: Atanı eyal koyasıtanak enele onele. Amesugidallo.
1: Wow, wow, wow, wow.
2: Wow,
0: bata
2: maresanam.
0: Thank you.
1: Amesugidallo.